yadu ne yadu sanzu siye diye ba yeno. Na minisha wama. Sanse. Eh. Mpre ya yeka seyi.

0: ko enti yem firi asafunu mezaya ese yembo eka kire yen na sana asafunu de ya wo hwehwe se wo bekunu wo matio asempa etire dunsia nyi mu aye aduonu enkono me pa to kan mame Matthew chapter 26 verse 59 asafunu hwehwe se wo bekunu mezaya no ankasa
1: na Matthew chapter 26 verse number 59
0: mm-hmm.
1: Now, so